Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim dost olsun bana.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

sonsuza dek kalacağım.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle

0: son ütücü sensin. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan da derdim. Şimdi bundan sen bunu da affedin. Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan da derdim. Şimdi buradan...

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 29.

0: Telekom'a gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Gül İnşaat reklamları sondu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. İmzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sadece 5 ayda Türkiye'de 2800 erken kanser teşhisi yaptık. Yeni bir trafik kazasında 2800 kişinin öldüğünü düşünün. Siz 2800 kişiyi erken teşhis sayesinde yaşatıyorsunuz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Buna göre okullarda artık güvenlik amacıyla dolap ve sıra araması yapılabilecek. Veliler öğretmenlerle randevusuz görüşemeyecek. Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Batman'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı belirlenen 3 paravan şirkete yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirketlerin hesaplarında 232 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Spor. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Hose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 46 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı numara 58 Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

Açtım o eti 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
3: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay Araştırma Programımızın bir parçası olarak Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz. Bu girişim uzay yolculuğumuzda yeni bir sayfa açacaktır, dedi. Ticaret Bakanlığı'nın indirim kampanyalarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, gerçeği yansıtmayan indirim algılarının önüne geçmek ve reklam uygulamalarında şeffaflığı artırmaya yönelik yönetmeliği 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Gün içinde yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler çalışmalarını dün gece de aralıksız sürdürdü. Sarp eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri yangına gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale etti. Ekiplerin ikinci günde de yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.333'e yükseldiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki bir güzergahın tamamen, diğer güzergahın ise bir bölümünün İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini bildirdi. Spor. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Hose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: 0219 13 59.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
0: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yatırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun. 0545 235 22 77. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593. Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yabancı plakalı araçların ücretli karayollarındaki geçiş ücretleri, idari para cezaları ve tahsil süreçlerine ilişkin hükümleri yeniden düzenledik açıklamasında bulundu. Ticaret Bakanlığı'nın indirim kampanyalarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, gerçeği yansıtmayan indirim algılarının önüne geçmek ve reklam uygulamalarında şeffaflığı artırmaya yönelik yönetmeliği 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin iştiraki olan şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi. Derneğin kendisine ise mevzuat gereği TMSF dışından 3 kişi mahkeme kararıyla kayyum olarak atandı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci başladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.333'e yükseldiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki bir güzergahın tamamen, diğer güzergahın ise bir bölümünün İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini bildirdi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Hose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

kumsallara, dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. 29.07.2026 günlerden çarşamba, pazartesi ve salı rahatsız olduğum için yayında yoktum. Onun yerine çarşamba ve perşembe günleri ben buralardayım. Sadece bu haftalık, ama haftaya tekrardan yine aynı günümde, yine aynı saatimde buralarda olacağım. İki güzel gün sizlerleyim. Bugün çarşamba, yarın perşembe 15'ten 18'e kadar birlikte olacağız. Dün olmadığım için bugün biraz erken yayına başladım. Özel ve güzel şarkılarımızla şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar birlikteliğimiz başlamış bulunsun diyorum. Hepinize de hoş geldiniz diyorum.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

İşte yeni çıkan özel ve güzel şarkılardan bir tanesiydi. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Mesajlar da gelmeye başladı. Onları da yavaş yavaş değerlendirmeye alacağım. Öncesinde istek hattımı hemen sizlerle paylaştırmak istiyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? 0542 744 65 55'e o güzel mesajlarınızı bugün ve yarın da göndermeyi unutmuyorsunuz. O halde sevgili Sıla Şahin'in güzel şarkısının sonrasında gelen mesajları yavaş yavaş değerlendirmeye alacağım. Öncesinde güzel bir şarkı arası.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: İlyas Köy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

İşte muhteşem bir şarkıyı da bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Merhaba diyor Samsun yolcusu olan Nurullah Yıldırım. Kardeşime istek parçam. Müslüm Gürses'ten Hasret Rüzgarları 16'dan sonra yayında olacak sevgili dostlar. 16'ya kadar slow çalıyorum biliyorsunuz. 16'dan sonra formatı yavaş yavaş düşürmeye başlıyoruz. İstek hattım anında devrede 0542 744 6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz.

Sevgili Esma ve Saffet abisi içinden güzel şarkılar. Armağanım oluyor. Esma'cığım 16'dan sonra o güzel şarkılarına yer vereceğim. Öncesinde az önce de söylediğim gibi 16'ya kadar slow şarkılar. 16'dan sonra yavaş yavaş istek şarkılarınıza geçiş yapacağım. Gelen mesajlar var. Onları da şöyle yeni saatimde değerlendirmeyelim diyorum. 15'te o güzel mesajlarınızı da okuyor olacağım. Öncesinde reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 6484'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz. Duygulara hitap eden şarkılardan bir tanesi sevgili Derya Bedavacı'dan şimdilik sırayı almış bulunuyor. Sizlerden de ufacık bir ricamız var. Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini saçmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki damlaylasınız. Sen artık gözüm

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Yakında test sürüşlerine başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bayır mahallesindeki ziraat alanında başlayan bir rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tercihlerin 10 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Jose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
4: Damla Damla en güzel şarkılar bu program.

Yahya ve tüm sevenleri için. Osman'a da diyor, adam var şarkısını çalar mısınız, İsmail Türüt'ten çalabilir misiniz? 16'dan sonra yer vereceğim. 16'dan önce, az önce de söylediğim gibi, slow şarkılar, arabesk şarkılar. 16'dan sonra sevgili dostlar. Bu arada her telefon numarasının bir mesaj hakkı var. İkinci şarkısına yer veremeyeceğim. Bunun da hatırlatmasını yapmak istiyorum. İstek attım anında devrede. 0542 744 65 55.

15.12 yaptık. Şöyle Türkiye saatlerimizi birlikteliğimizde en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, istek attım anında devrede. 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Bizleri severek dinleyen tüm firmalarımıza, tüm kaptan şoförlerimize ve tüm dinleyicilerimize en güzel şarkılarım böyle güzel bir günde kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Yarın da 15'ten 18'e kadar yayındayım. Haftaya ise pazartesi, salı aynı günümdeyim sevgili dostlar. Bu sadece şöyle biraz bu hafta pazartesi, salı gelemediğim için çarşamba, perşembe boş geçmesin dedim. Şöyle değerlendirmek istedim. Onun için geldim ekstra bir yayınla. Yani güzel iki gün peş peşe sizlerle olacağım. O halde sırayı sevgili

0: Çancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 1 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

15.27 yaptık Türkiye saatlerimizi, birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, sırayı sevgili Derya Bedavacı'ya bırakıyorum. Bugün de sizlerde her nereden bizlere eşlik ediyorsanız, evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde, şöyle sesime, gönlümü, yüreğimle ulaştığı, beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime bu güzel şarkılarım da armağanım oluyor.

güzel şarkıların sevgili Esma'ya, Saffet abisine, ailesine ve tüm sevdiklerine de armağanım oluyor sevgili dostlar. Tuğçe Kandemir'den Yağmur şarkısını Ertuğrul Gazi, Aslan Kutur için mümkünse kardeşim demiş. Orhan abimiz mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim, o güzel şarkıda listemde. Sana ve Ertuğrul Gazi, Aslan Kutur'a da yürekten gönülden armağanım olsun diyorum. Şöyle özel ve güzel şarkılardan bir tanesiyle ben de sizleri fazla bekletmem.

0: En güzel şarkılarla bugün de programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canım ablam biz İbrahim Arslan, Uğur Akın ve Aziz Efe Span demiş. Seni dinliyoruz Azer Bülbül'den. Yaban Eller şarkısını çalarsan çok seviniriz. Sevgiler güzel ablam, iyi ki varsın demiş. Teşekkürler kardeşlerim, sizler de iyi ki varsınız. O güzel şarkıyı daha şöyle ilerleyen dakikalarda listeme dahil ediyor olacağım. Öncesinde Poezi sizlerle olacak. Bu şarkımı da başa alıyorum. Sevgili Kuzey'e ve tüm arkadaşlarına da armağan ediyorum.
1: Damla yayında.

0: Başancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: sevgiyle anıyoruz anılarını, hatıralarını bizler her program kalbimizde, gönlümüzde, yüreğimizde yaşatarak sizlere de dinletmeyi unutmuyoruz. Şöyle İbrahim Arslan'dan Uğur Akın kardeşime ve tüm sevdiklerine de bu güzel şarkım armağanım oluyor. Sırayı daha şimdilik İşte muhteşem bir şarkı almış bulunuyor. Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde. Sesimin, gönlümün, yüreğimin dolaştığı, beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime de armağanım oluyor. Soranlar olmuş, yayın günlerim değişmedi sevgili dostlar. Sadece bu hafta pazartesi, salı yayına gelemediğim için ekstra yayınla çarşamba, perşembe bu hafta sizlerleyim. Haftaya ise yine aynı günümde, yine aynı saatimde, pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben her daim buralardayım.
1: Damla yayında.

0: Sensizlik inan diye ölümden beter, canımdan geçerim, senden asla ama asla vazgeçmem. İşte Müslüm Gürses'in o güzel şarkısı radyomuzdaydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Dolu dolu iki saati de geride bırakmış bulunuyoruz sevgili dostlar. Birlikteliğimize de en özel, en güzel şarkılarla devam etmeden önce istek attım anında devrede 0542 744 65 55'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 64 84'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Sevgili Esma'dan Safet abisi için de en güzel şarkılar armağanım oluyor. O halde sırayı artık yaşayan efsanenin o duygulara hitap eden şarkılarından bir tanesine bırakıyorum. Sizlerden de ufacık bir ricam var. Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
5: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
6: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
7: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: 16.23 yaptık. Türkiye saatlerimizi birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, istek attım anında devrede. 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de bana göndermeyi unutmuyorsunuz. Şöyle istek attığımızı soranlar olmuş. Onlara da kısa mesajları ben şimdi teker teker göndereceğim. Sonra gelen mesajlarla da programıma kaldığım yerden devam ediyor olacağım. Öncesinde sevgili Emrah sizlerle.
1: Damla yayında.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz benim güzel kıymetli dinleyicilerim. Ata Döner'in değerli sahibi sevgili Muhammed Bey, tüm çalışanları, tüm müşterileri içinden güzel şarkılar, kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Gelen mesajlarla da programıma kaldığım yerden devam ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar Damla, ben Mine demiş. Senden İbrahim Tatlıses'ten Neden şarkısını istiyorum. Deli çocuğa armağanım olsun demiş sevgili Mine, mesajını ulaştırmış. Teşekkürler diyorum, sen de programıma hoş geldin. Damla Hanım hayırlı yayınlar diliyorum. Esma'nın abisiyim. Esma'nın diyor, rica etti diyor sizden diyor. Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı istiyor. Özkan ailesinin abisine, sizlere ve tüm sevdiklerimize saygılar, sevgiler, iyi çalışmalar diliyorum diye mesajını ulaştırmış. Ben de teşekkürlerimi yolluyorum sevgili Esma için de. Şöyle Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkıyı listeme dahil edeceğim. İsteklerim ve mesajlarım da bugün de bir hayli yoğunlukta. O güzel şarkıları da yavaş yavaş listeme dahil ediyorum. Bunun için ne yapıyorsunuz? Bizleri takip etmeyi unutmuyorsunuz. Frekanslarınızı değiştirmiyorsunuz. Ve de radyolarınızın sesini açmayı unutmuyorsunuz, değil mi?
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.
1: Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy. İşte Müslüm Gürses'in o güzel şarkılarından bir tanesi radyomuzdaydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Saatlerimizde 16.35 yaptık. Allah şükürler olsun. 2 saat 35 dakikayı da dolu dolu geride bıraktık. Şöyle yarın da yayındayım sevgili dostlar. Bunun da hatırlatmasını şimdiden yapmak istiyorum. Ada Döner çalışanlarına, değerli sahibi Muhammed Bey'e, tüm müşterilerine en güzel şarkılar. Kalpten, yürekten, gönülden armağanımız oluyor. Sizler de reklamlarımızı takip ediyorsunuz. Ada Döner'in o güzel telefon numarasına ulaşıyorsunuz. Toplu yemek siparişleri için bir telefon kadar yakınınızda diyorum. Ve istek şarkılarımdan bir tanesiyle de hemen yayınıma kaldığım yerden devam etmeden önce istek attım anında devrede. 0542 744 65 55. Mesajlar sizden, şarkılar bizden diyorum. Ve sonrasında sevgili Esma'nın isteği Cengiz Kurtoğlu da sizlerle olacak. Neden?

Mustafa Şancı reklamları sunar. Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: Ebu Razıyım Öylece Gel Bana Doğru istemişsin Gürses'in de bu güzel şarkısı radyomuzdaydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Ada Döner'in değerli sahibi Muhammed Bey, tüm çalışanları, tüm müşterileri içinden güzel şarkılar. Kalpten, yürekten, gönülden tüm firmalarıma armağanım oluyor. Bizleri takip eden firmalarımıza sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sonrasında şöyle Gülnur Abla'ya da en güzel şarkıları armağan etmek istiyorum. Sevgili Aslan'a için de gelsin. O halde sırayı şimdi İsmail Yekan'ın da gerçekten muhteşem şarkılarından bir tanesine bırakmak istiyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. İsmail Yekan söylüyor. Sen diyor artık beni sevmiyorsun.
1: Ya gitsin be. Zorla mı güzellik olur? Hem belki benden yakışıklıdır ha. Ama ne olursa olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Yakında test sürüşlerine başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bayır mahallesindeki ziraat alanında başlayan bir rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tercihlerin 10 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Hose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Damla Damla programı devam ediyor.

0: doğrulamış ve göndermiş olduk. Mesajlar doğrultusunda yayınımıza daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Muhammed abiden eşim Nurhan için diyor. Hakan Gürses'ten sen seyahat diyor yerin dibine batsın şarkısını çalabilir misin? Onu da ilerleyen dakikalarda listeme dahil edeceğim abicim. Sizler de programa hoş geldiniz. Güzel ablam kolay gelsin biz diyor. Mustafa Göz, Enes Çoruhlu ve İbrahim Arslan seni dinliyoruz. Senden ricamız Fondi'den Yarınlar şarkısını bizim için çalarsan çok mutlu oluruz sevgilerimle demiş. Teşekkürler kardeşim. O güzel şarkıda listemde. Bu şarkının sonrasında şöyle yavaş yavaş artık son istekleri, son mesajları, son katılımları alacağım. Çünkü yarın da güzel uzun bir yayın olacak. Şöyle bu çağa kadar devam ediyoruz sevgili dostlar. İstek attım anında devrede.
1: Damla yayında.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun.

Unutulmayan şarkıların tek adresinde gerçekten şöyle unutulmayan özel ve güzel şarkılardan bir tanesiydi sevgili Muhammed abiden eşine de. Bu güzel şarkım Armağanım Oluyor sevgili dostlar. Bugün 2'de yayına başladık. Saatlerimiz 17.23 yaptık. Yani şöyle dolu dolu güzel bir yayındı değil mi? Yarın da Allah'tan bir şey olmazsa. Saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. 18'e kadar yayınımız devam ediyor olacak. Haftaya ise pazartesi ve salı aynı günüme dönüyorum sevgili dostlar. Sadece bu hafta iki gün olmadığım için ekstra yayınla sizlerleydim. Yarın da ikinci yayınımız. Bugün de özel ve güzel bir yayında mesajlarıyla beni yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hepinize hayırlı, huzurlu, güzel akşam diliyorum. Yarın 15'te buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 9523. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har kurup harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını dolu

boşuna yaktım o. Şimdiki aklım olsaydı yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı vaktimi boşa harcamazdım. Kardeş, şimdiki aklım olsaydı gençliğim

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

Bak giderim, bak giderim buralardan giderim. Geçerim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim, kendimden de vazgeçerim, senden de vazgeçerim lele.

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
5: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin Serpme Kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Hafta ortasında çarşamba akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor sevgili dinleyiciler. 20.09 saatlerimiz. Bizler internet üzerinden 105 frekansından evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde ve sesimizin ulaştığı her yerde yurt içi ve yurt dışında dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz ve Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. 20.20 itibariyle mesajlarınıza dün akşam olduğu gibi bu akşam da yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla yayınlarımıza, istek şarkılarınıza yer vererek devam edeceğiz. Şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sonuna yazın lütfen sevgili dinleyiciler, görmemiz için. Mesajlarınızı gönderdikten sonra yazım hatası var mı tekrar düzenleyip gönderebiliyorsunuz. Kontrol etmenizi sizlerden rica ediyoruz ve ayrıca tutkufmturkiye.com'dan bizleri dinleyebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışında tutkufmturkiye.com'dan web sitemiz üzerinden. Ayrıca web sitemiz de yenilendi sevgili dinleyiciler. Hep beraber web sitemizi de şöyle birlikte göz atalım. Melek Milosu ve güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı.

Evet, mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında. İlerleyen saatlerde yoğunluk olduğu için saat 20.00 itibariyle mesajınızı sevdiklerinize, sevenlerinize gönderebilirsiniz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. İlk mesajımızla başlıyoruz. İyi yayınlar, ben Ayla. Samsun TTP Kapalı'da bulunan yeğenim Berçan'a buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Paşam, seni çok özledim. Elbet bir gün o güneş doğacak. Bir de Samsun'da bulunan canım kardeşim Boncuk Gözlüm, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Yanında olamasam da hep aklımdasın. Seni yeni yaşın sana güzel günleri geri getirsin. İnşallah hep mutlu ol. İstek parçam gözlerinden gözlerine parçasını armağan ediyorum. Boncuk gözlüme gelsin diyor. Ayla için gidiyor.

Evet, ilk tek şarkımız Ayla ve sevdikleri için geldi. Geçiyoruz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda ikinci mesajımızı sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. A14 koğuşunda yatan eminim, sevdiğimi armağan olsun, hayatım müjdemiz olsun. Dayı oluyorsun, haberi yeni geldi. Annem sevinçten havalara uçtu, seni çok seviyoruz. Aramanı bekliyoruz uygunsa. Eminim için armağan olsun bu parça diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Dün gece olduğu gibi sevgili dinleyiciler, bu gece de tüm mesajlarınızı A'dan Z'ye sırayla yer vereceğiz. Mesajlarla birlikte şarkılarınızla yer vermeye özen gösteriyorum. Tutku FM Samsun Kapalı'da bulunan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a sesleniyorum. Kalbimden gelen bir özürle sebep olduğum her şey için senden çok özür diliyorum. Her şey söylediğim gibi olmadı ama son saatler içinde hepsini halletmiş olacağım. Yarın Merzifon'a döneceğim. Salı günü de yanına gelip her şeyi tek tek anlatacağım. Biliyorum beni affetmen zaman alabilir ama ne olur bana inan, hiçbir şeyi bile isteye yapmadım. Seni de kızlarımızı da çok seviyorum. Lütfen bana elveda deme. Ercan Demirel'den eşi Ercan Demirel elveda deme bana şarkısını. Eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun. Urkan'dan eşi Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun diyor.

Türkan'dan Eşe Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan oldu ve sıradaki diğer mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tutku FM yayınlar, ben Hastanebaşı Mahallesi'nden Talat Öztürk. A18 koğuşunda yatan kardeşlerime, abilerime selam olsun. Kaan Kocaoğlu, Can Altuntaş, Ceyhun Aslan, Baran Özkan, Yusuf Küçük Ağa, Mustafa Angay ve Özgürlük çatısı altında bulunan herkese selamlarımı gönderiyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun. Güneş bir gün sizin için de doğacaktır inşallah. Ayberk Öztürk ve Nuran Yerli'den özellikle Kaan'a çok selamları var. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Derya Bedavacı'dan Deget Yalan Dünya şarkısını armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Talat Öztürk için geliyor.

Tutku Efendi yayınlar. Kabak Çocuk ve Gençlik İnfaz Kurumu 10 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Efe Eren, Güneş ve Emirhan Keskinoğlu'na çok selamlar, seni çok özlüyorum. Efem, hiç çıkmazda bir umut saklıdır, her çıkmazda bir umut saklıdır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle adım sanık her davada şarkısını armağan ediyorum. Efe Eren, Güneş'e, Emirhan Keskinoğlu'na armağan

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler, Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM, ben A7 Koğuşundan Efkarlı Ahmet Çoşkun, sofrasını paylaşan, voltasında dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk'e ve bir o kadar değerli olan A21'de bulunan gönlümüze Tahkuran Samet Yıldırım'a selam olsun. Güllü Ali Kınık düeti olmadı, şarkısı armağan olsun diyor. Efkarlı Ahmet Çoşkun için gidiyor.

sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür,

yemeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Hafta ortasında beraberiz. Çarşamba gecesinde sevgili dinleyiciler ve mesajlarınız gelmeye şu anda biraz daha hız kazandığı geliyor. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, Elif Güven ben. Eşim Onurcan Güven için bu özel isim. Yanında olamasam da bu gece gökyüzünü senin için aydınlatıyorum. Birkaç dakika sonra duyacağın havai fişeklerin her biri sana. İyi ki doğdun demek için yükselecek. İyi ki doğdun, iyi ki varsın ömrüm. İstek şarkım, doğum günüm. Parçası armağan olsun. Elif Güven'den eşim Onurcan Güven'e armağan olsun diyor. Ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de hediye ediyoruz.

Evet, sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Samsun Kapalı C22 koğuşundaki canım eşim Canber Çatı'ya ve A15 koğuşundaki kardeşimiz Yasin Pelek'e selam olsun. Rabbim sabrımızı, gücümüzü ve umudumuzu daim etsin. Unutmayın, dışarıda sizi dualarla bekleyen ve her gün hasretinizi çeken insanlar var. Abimlerin de ikinize yürek dolusu selamlar var. Sizi çok özlediler ve en kısa zamanda kavuşacağınız günü bekliyorlar. İnşallah bu zorlu günler geride kalacak. Hep birlikte gülümseyeceğiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizleri çok seviyor, özlemle bekliyoruz. Evet, Can Bey Çatı'ya armağan oluyor Ahmet Kaya yorumu.

şarkı kısa olduğu için iki tane peş peşe yayınladık. Hemen sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Selamun aleyküm, ben A14'te yatan Emin Akman. Aleyküm selam. İlk olarak Can, abim Enes Yoruhlu ve dostum Celal Saka, aynı yerde kader biri yaptığım reisim Çetin Kalaycı. Başka koğuşta yatan kardeşlerim Osman Bayrak, Gürkan Aydın, Mustafa Angay için Can Altuntaş, Emre Elibaler, Emir Şener, Yasin Sarı, Kemal Ercan, Azem Azizcan, Yasin, Buğra, Ramazan Demir dostlara selam olsun diyor. Emin Altuman için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar Ayet'e Koğuşu'ndan Doğukan Aktuman, başta canıma can olan abim Umut Öztürk'e, biz ikna edilmişlerle değil inananlarla yola çıktık. Bu yolun sonunda Yiğit de bellidir. Umut Öztürk abime eller üzer parçasını armağan olsun diyor Doğukan Aktuman'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Yasin, ben bütün radyo dostlarına armağan olsun Taner abim emeğine sağlık diyerek mesajını sonlandırmış. Hayırlı yayınlar diliyorum, ben Kahramanmaraş'tan Nursel Biricik Aşkım Mehmet'e Gönül Nikahı şarkısını armağan ediyorum diyor. Kahramanmaraş'tan Nursel ve Sedikler içine gidiyor. Selamünaleyküm, ben A6 Koğuş'undan Umutcan Keskin. Aleykümselam. Aynı Koğuş'ta kader bili yaptığım abim Onurcan Güven'in doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Rabbim yeni yaşını sağlık, huzur ve umutla geçirmeyi nasip etsin. Doğum günü kutlu olsun abi. İyi ki varsın. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Umutcan Keskin için ve sevdikleri için de giriyor.

Pastırma Spor Salonu Atakum'da hizmetinize, ayrıca sevgili dinleyiciler, kadınlara özel bölümüyle Atakum'da yine Astrova Spor Salonu öne çıkan spor salonları arasında ve Tutku Yatağı bünyesinde ve radyomuzdan dinleyenlerimize de ayrıca %20 üyelik avantajlarıyla sizleri bekliyor Ömür Evleri'nde Astrova Spor Salonu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tutku FM Samsun TTP kapalı A26'da bulunan Melih Yavuz'a çok sevdiğim, canımın ciğeri, güzel kalpli dostum. Sana çokça özlem, çokça hasret biriktiriyoruz. Özgür günlerde yeniden kavuşacağız. Sevgilerimle candan dostun, ikradan armağan olsun Melih Yavuz'a. Ve Zerrin Özer yorumu alıyor sırayı. Şimdi hayallerdesin diyor.

İyi yayınlar diliyorum ben Karakız. Geçmeyen özlemi, haseti ve sensizliğin ağırlığını bilemezsin. Seni özlemek elimden oyuncağı alınmış bir çocuk gibi bırakıyor beni. Her gün seni bekliyorum, her anımda seni düşünüyorum. Bu haset bitsin, yeniden yan yana olacağımız günler gelsin. Sabretseydim adam, güzel günler bizi bekliyor. Her şeyim Resul Dağ Bey için armağan ediyorum. Özledim işte şarkısını diyor Karakız'dan.

0: şarkı.
1: Sergen Kaba özledim işte dedi, özleyenlere armağan olsun o zaman. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, dün gece olduğu gibi bu gece de seri bir şekilde mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkı isteklerinizi de yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. Bu hafta TTP Kapalı A15 koğuşundan bir tanecik aşkın Berat İkinci ve dostları Uğurcan, Güldüken, Ahmet, Turan, Demir ve Esabil Sele'ye Gamzen'de Uyut Beni şarkısı armağan ediyorum. Gamzen'de Uyut Beni, sevgilim seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Berat İkinci için armağan olsun diyor dinleyicimiz. DJ Murat da çok sever bu parçayı. Kendisi tatilde şu anda, iyi tatiller diliyorum. Murat Bey sevdikleri için de geliyor.

İyi günler. Ben Lezzet abim. Onurcan Güven. Doğum günün kutlu olsun abim. Aramanı bekliyorum uygunsa. Tüm güzel şarkılar Onurcan Güven için armağan olsun ve doğum günü kutluyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Mahmut dedesinden Arda Rengin'e armağan olsun. Tüm güzel şarkılar sabırla ve zamanla diyor. Mahmut dedesinden Arda Rengin'e armağan oluyor. Bakalım bu şarkımız için bir mesajımız daha vardı. Hemen sevenleriyle buluşturmak istiyorum. Merhabalar, kurban olduğum nasılsın, bıraktığım gibisindir inşallah, seni bugün öyle mutlu gördüm ya, dünyalar benim oldu her zaman, seni o şekilde mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım, seni çok seviyorum her şeyim, Emrah Yalçın'dan Kübra Yalçın'a armağan olsun, özledim Gökhan Doğan Aydan özlüyorum parçası armağan olsun diyor, Emrah Yalçın için gidiyor.

YNA Samsun'dan Yeter Naz'a, Yeter Naz, A7 Koğuşuna, Hamsa, Marhan'a, mesafelerin hiçbir önemi yok. İnsan kalbindekini hep özler canım sevgilim. Seni çok seviyorum elbet bir gün. Kavuşacağımız günün hayaliyle uyanıyorum. Unutamadım şarkısını armağan ediyorum. Yeter Naz'dan armağan olsun Hamza'ya diyor.

Tutku FM Samsun T-Tipi Kapalı'da bulunan Fırat Yeşilyurt'a annesinden kuzusuna bir tanesine bir anka kuşu şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar diyor ve Fırat Yeşilyurt'a armağan oluyor annesinden.

0: keşis edilmek için savurdular önüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

0: ve tustum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartak üstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne. Bir anka kuşu gibi. Kendimi...
1: Astroba Spor Salonu sponsorluğunda çarşamba gecesinde hafta ortasında 21.30 yaptığı saatlerimizi yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Ayrıca bizleri tutkufmturkiye.com'dan web sitemiz üzerinden dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Web sitemiz güncellendi bugün. Ayrıca telefonlarınız için uygulama var. Play Store'dan Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirebilirsiniz. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi günler. Ben Bilgi Olgun. Samsun Çarşamba Kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim. Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Prensesin mektubunu aldık. Annem okuyamadı. Evet babam okudu. Kahkahalara boğulduk. İnan ki o cümleni okuyunca dediğin gibi dağılmak yok, dayanmak var. Bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek. Seni çok seviyorum. Sevenler gece ölür şarkısı armağan olsun diyor Bilge Olgun'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Taner abim, nasılsın diyor. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Yasin Kapalı'da yatağın eşim Songül'e kurban olduğum yarın, kurban olduğum yarın biz seninle. İyi ki aynı duaya amin deyip zorluklarda da bırakmadık ellerimizi. Sensiz kendimi eksik hissettiğim için her nefesimde özlüyorum seni. Bu arada göz ziyareti Arzu, Firdevs abla ve Ayşegül'ün yakınlarına ulaştım ve isteklerini ilettim. Tüm görevler eksiksiz yerine getirildi. Sultanım, bir saate de evde olurum inşallah, seni seviyorum. Bu şarkı sana ve arkadaşlarına armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar Ayda Koşun'dan. Umut Öztürk çarşamba seyretipi Kapalı'da yatmakta olan Cidum'a selam ederim. Değerli iletin bugün elime ulaştı özgürlük. En büyük servetin olsun bu zor gününde. Her zaman yanındayım, tek gerçeğim diyerek mesajını sonlandırmış Umut Öztürk. Ankara'dan Yasin mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar diliyorum. Eşim Songül'e armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor.

Kağıdı kalemi her elime aldığımda nokta virgülüm, sorular işaretimsin gülüm. Bütün şarkılar türküler adına sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar, telleri, mızrabı, her

İyi günler, ben Gül Kılıç. Sizi TKKÖ'den merkezden arkadaşım Aynur Can ile dinliyoruz. Bizim için de bir parça yayınlarsanız seviniriz diyor. Peki sizin için de gelsin tüm güzel şarkılar. Gül Kılıç ve arkadaşı Aynur Can için geliyor. WhatsApp numaramız 0542 744 6555, sevgili dinleyiciler, ve internet üzerinden de tutkufmturkiye.com'dan bizleri her yerden dinleyebilirsiniz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar diliyorum. Doğum günün kutlu olsun şarkısını armağan ediyorum. Kardeşime armağan olsun bu parça diyor dinleyicimiz. Daha önce yer vermiştik. Samsun Kapalı'da yatağın canımdan can kardeşim Onurcan Güven, canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın canımın içi, seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Gözüne yaş, ayağına taş değmesin kardeşim, inşallah en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle can parçam ablan Fatoş'tan armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Ve diğer bir mesajımız, iyi yayınlar, köylüden Arda Rengi'ne armağan olsun. Sabırla ve zamanla bütün güzel şarkılar senin için gelsin, Arda Rengin için armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben A7 Koğuş'tan Hamza. Marhan, aleykümselam Hamza. Burada aynı çatı altında kadavra yaptım abi. Kardeşlerim Umut Öztürk, Efkalı Ahmet Coşkun, Emin Bilici, Bektaş Akgün, Sincap Umut, Miraç Doğan'a, Ekrem Can, Coşkun Bertu. Hepsine selam olsun. Ahmet Coşkun abim de doğum günü kutlu olsun nice yaşlara diyor Hamza Marhan'dan.

Mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. Bir yayınlar Samsun Kapalıcı'ya 26'da yatan canım sevgilim Osman Memiş, ömrüm benim, daha çok güzel günlerimiz gelecek, bitecek, çok az kaldı, sabret, dayan, ben dayanıyorum, biliyorum ki her şey bir an önce bitecek. Sen çok güçlü bir adamsın, senin gücün bana da güç veriyor, iyi olmamı sağlıyor, seni seviyorum. Bu şarkı bizim şarkımız, sana armağan olsun ömrüm, Osman Memiş için Gelemez Misin şarkısı armağan olsun diyor.

Osman Memiş'e armağan olduğu Ceylan yorumu gelemez misin sevenleriyle buluşturduk. Sevgili dinleyiciler ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye. Selamünaleyküm, ben Ogün Demir. Aleykümselam Ogün. Kavakseye tipinde yatağın canım kardeşim Halime Ata ve kıymetli koğuş arkadaşlarına Samsun'daki kardeşlerim Cumali, Tımarlı, Enes Kayaoğlu, Yasin Sarı ve Aslan yeğenim Sametcan Akgüz'e kucak dolusu selamlar, sizi çok seviyorum. Mesafelerde, demir kapılarda kardeşlerimizi eksiltemez. Dualarım her zaman sizinle, Rabbim bir an önce özgürlüğünüzü nasip etsin. Hepimizi sağlıkla ve huzurla aynı sofrada buluştursun. Bu şarkı yüreğimde ayrı yeri olan canım kardeşime gelsin, Allah'a emanet olun. Biz de günler gördük, reis parçası armağan olsun o gün demirden diyor.

Orgun Demir ve Sedef Erişin geldi. Sevgili dinleyiciler, istek şarkımız ve hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz seri bir şekilde. Gece gökyüzüne baktığımda aynı yıldızların sana da ışık olduğunu düşünüyorum. Belki aramızda mesafeler var ama aynı gökyüzünün altında aynı umudu taşıyoruz. Ben seni beklemeye yük değil, sevginin en güzel hali olarak görüyorum. Gün gelir hasret susar, kavuşmak konuşur, o zamana kadar sevgim de yüreğim de hep seninle olacak. Seni çok seviyorum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Gitmeyesin parçası armağan olsun diyor, Emrah Yalçın için geliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimiz iyi sevgili dinleyiciler. Çarşamba gecesinde 22.00 saatlerimiz, gece yarısına kadar yayınımız devam ediyor. Tutku FM Samsun T-Tipi kapalıda bulunan sevgilim Tuncay Sönmez'e selamlarımı iletiyorum. Seni çok seviyorum sevgilim. Bugün görüşte sana sarılırken kendimi güvende hissettim. Kalbim kıpır kıpır oldu. Ben sana çok aşığım. Seni asla bırakmam. Seni çok seviyorum. Annesi ve beni düşünme. Anneni ve beni düşünme. Kendine çok iyi bak. Bir de sen gitme şarkısı Tuncay Sönmez'e armağan olsun. İyi yayınlar notuyla sevenleriyle buluşturuyoruz.

yaşadan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

Tutku efendim, selamun aleyküm. Ben C8 koğuşunda yatmakta olan Abdullah Enver Mutlu. Aleyküm selam Abdullah Enver Mutlu. Kader bile yaptım. Murat Kolaçalı, Ömer Aslan, Ekrem Yıldız, Seyit Ali Demircioğlu, Barış Temel'e Serkan Kör, Fırat Çataloğlu, Alper Gün, Baran Çetin, Hüseyin Çetin, Çarşambalı Tito Reis'i, İbrahim Köksal, Zafer Kaya, Doğukan Öztürk, Doğukan Kurugan, Berkcan Uysal, Enes Ekeri, Aslan Can Saraca, Hasan Can Koç'a, Şerif Tuğlu, Yunus Köknere ve Sefa Durgun, Şenol Aslan'a selamlarımı gönderiyorum. Başka koğuşlarda bulunan parçalarım Kaan Düzgün, Ermiş Can, Baran Özkan, Emirhan Kaplan ve Çarşamba Kapalı'da bulunan Tansu Kaplan'a sevgi ve özlemle selam olsun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Taş Duvarlar şarkısı armağan olsun diyor Abdullah Enver Mutlu'dan.

cam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tabi.

Aksam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Yayınlar ağamın 8 koğuşunda olan erkek arkadaşım Murat Şen'e edasından seni çok seviyorum, çok özledim. Çıkmanı dört gözle bekliyorum. Sabah olmadan şarkısı armağan olsun Murat Şen'e diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Ömer Kavak. Aslan abim Onurcan Güven, iyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun, özgür uzun yılların olsun. En kısa zamanda ailene kavuşman dileğiyle Allah'a emanet ol. Aslan abim Onurcan Güven diyerek mesajını sonlandırıyor.

diğer bir mesajımız. C22 koğuşunda yatan Erdem Tekin Aslan aynı koğuşta kader mi yaptım? Seyfullah Tunç kardeşimin doğum günü enişten dileklerimle kutluyorum diyor. O parçaya yer vermiştik. Bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Erdem Tekin Aslan ve Sedekler içinde geliyor.

0: Tamev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Mehmet Aker. Aleyküm selam Mehmet Aker. T tipinde yatmakta olan kardeşlerim Barış Akpınar, Ceyhun Kuru, Mustafa Kurt, Barış Semizi, Sait Baboğlu, Gürkan Şenoğlu, Berkay Can Güneş'e, Şerif Duran, Talha Abaycan, abilerim Emre, Kadir Selebi, Erdinç Güney, Bayram Ayara, Murat Aydın, Murat Bekar, sizi seven Mehmet Aker, Sait kardeşim, Emirhan Adalı kardeşimin de yanımda. Sana çok selamı var, seni çok özlemiş, can saydım, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle canlar. Barış Semiz'e can parçama, bilsen şarkısı armağan olsun Mehmet Aker'den diyor. Diğer bir mesajımız, A14 koğuşundan Alper Ustabaş, aynı sofrayı paylaştım. Can parçalarım Anıl Kınıç, Çetin Kalaycı, Azem Adanu, Kemal Ercan, Ahmet Hamdi, Ereze Azerbaycanlı Ermettin, Emir Şener'e, Azyan Hünerli, Osman Bayrağı ve farklı koğuşlarda yatmakta olan abim Enes Yoruhlu'ya armağan ediyorum diyor. Alper Ustabaş için de gidiyor.

İyi yayınlar, ben Taner Çırak ve kardeşim Alaaddin Çırak. Hava kapalı da yatmakta olan Caner Çırak abim, hediyelerini aldık. Seni çok özledik, en yakın zamanda aranızda görmek dileğiyle. En yakın zamanda hep beraber eskisi gibi olacağız inşallah. Dışarıda seni beklemekteyiz Aslan abim. Ayrıca bizi tanıyan bütün abi kardeşlerime selam olsun. Seni çok seviyorum reisim, iyi ki varsın diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Haberlimek sponsorunda 22-23 yaptık saat dilimize. Çarşamba gecesinde sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Selamun aleyküm biz TKK'den Yiğit Köse ve Bedirhan Çavuşoğlu. Aleyküm selam Kapalı'da C1 koğuşunda yatan yoldaşımız Mertcan Togar için yazıyoruz. Yüreğini dik tut aslanım, güzel günler çok yakında kardeşlerin. Hep seninle can damarımız. Ayrıyeten Oğuzhan Uçan ve Fatih Orucunda selamı var diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Yiğit Köse ve Bedirhan Çavuşoğlu.

İyi yayınlar, ben Ogün Demir. Cezaevinde yatan kardeşlerim Halim Aktağ, Cumalettin Marlı, Enes Kayaoğlu, Yasin Sarı, Samet Mutlu ve Hasan yeğenim Samet Can Aköz kardeşlerime bir şarkı daha armağan etmek istiyorum canlarım. Sizi çok özledim, sizleri çok seviyorum. Ayşe Tunalı'dan Unutamam Seni şarkısı armağan olsun diyor. Ayşe Tunalı yorumuyla bulunmuyor ama Hüseyin Ay yorumuyla var bu güzel şarkı. Ogün Demir ve sevdik.

İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Ogün Demir. Son bir şarkı daha armağan etmek istiyorum. Bu şarkı Halim Ahtar, Samet Can, Akgöz ve Cumaliyet Tımarlı'ya gelsin. Sensizim Canım şarkısı. Herkese hayırlı akşamlar. Canlarım, sizleri çok seviyorum. Bu gecemi de sizlere ayırmak istedim. Allah'ıma emanetsiniz diyor. Ogün Demir'den armağan oluyor.

Samir Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. İyi yayınlar A19'dan Mücahit Ayaz, öncelikle babam dedi, Murat İlker Ölmez, Semih Yılmaz, Gürcan Şahin, Hazar Başarır, Samet Yıldırım, Mert Torun, can kardeşim Kadir Bozkurt'a kıymetini yitiren herkese veda ettik. Yaşanmışlıklara değil yaşanacaklara gelsin. Çarşamba'da kadın kapalıda olan Büşra Çaycı'ya da selam olsun. Yok Öyle Bir Dünya şarkısı Kadir Bozkurt'tan, abisinden armağan olsun Mücahit Ayaz'a diyor. Mücahit Ayaz'dan armağan oluyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi günler, ben Can Sumarık, Can Parçam, Onurcan Güven. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Canımın içi seni çok seven baldızından armağan olsun diyor Can Sumarık'tan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler Cem Arlı, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar. İyi günler mesajını ulaştırmış Cem Arlı için de geliyor bir başka mesajımız. İyi yayınlar diliyorum. A14 koğuşunda yatmakta olan sevgilim İbrahim Cem Kaya'ya gelsin. Yol ne kadar zor olursa olsun ellerim hep ellerinde olacak. Seni çok seviyorum. Simge Kılıç Aslan'dan armağan olsun bu parça diyor. İbrahim Cem Kaya'ya armağan olsun diyor Simge Kılıç Aslan.

İyi yayınlar, yıllardır Tutku FM dinlerim. Sessiz dinleyicilerinizden bir tanesiyim. Tüm sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyor Papatya'dan.

menkul katkılarıyla. Kutlu FM 105.0'dasınız sevgili dinleyiciler. Tüm radyo severleri armağan olsun en güzel şarkılarımız ve sıradaki isteğimize geçiyoruz. İyi yayınlar. Bazen hayat bağıra bağıra susmayı öğretiyor. İhtiyacım var sana Resul. Sesine bardağına bir kez olsun yanındayım deyişine. Hayat herkesi yoruyor ama ben en çok sensiz yoruldum. Yarın Allah'ın izniyle yanındayım. Belki 45 dakika görebileceğim seni ama inan bana yeniden nefes olacak. Bu şarkı Samsun T tipindeki Resul Dalbey'e, seni aynı sevgiyle bekleyen kara kızdan ihtiyacım var armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. C12'de yatan nişanım, sevdiğim adam Murat için kavuşacağımız günün hayaliyle yaşıyorum. Sen benim, şu hayattaki tek gerçeğimsin. Sen benim, evim yurdum, aldığım nefessin. Görüşte seni özüm biliyorum ama sen beni anlarsın, sen beni bilirsin. Yarim seni çok seviyorum, sevdiğim. Sevdiğim adam Murat için armağan olsun bu parça diyor dinicimiz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Papatya ben, bütün sevdiklerime ve radyo dostlarına armağan olsun. En güzel Müslüm Gürses şarkıları diyor Papatya'dan. Diğer bir mesajımız, Samsu T-Tipi kapalıda yatan A20 koğuşundaki Cüneyt Eker'i sevgilisi Beste Özyan'dan iyi geceler. Atilla Kaya'dan özledim seni şarkısı armağan olsun diyor. Arşivi bulmadığı için güzel bir şarkıyı gönderiyoruz. Cüneyt Eker'e armağan olsun diyor Beste Özyan'dan.

0: Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam yengem. Bugün nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Dört gözle seni bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede yanımızda olman dileğiyle. Sen güçlüsün kendini. Güçlü tut kardeşlerini de her zaman yanında bir en kısa zamanda görüşmek dileğiyle yengem. Enes Yalçın ve Abdullah Gürsoy'dan Kübra yengemize mapusun içinde şarkısı armağan olsun diyor. Enes Yalçın ve Abdullah Gürsoy'dan armağan oluyor.
1: Tutku FM.

Samimi Bayram Eğitim sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, gece yarısına kadar yayınımız devam ediyor. İyi yayınlar ve bizim duygularımızı sevdiklerimize duyurduğunuz için çok teşekkür ederim. Tutku FM 105.0 diyor. Rica ederiz, elimizden geleni yapmaya özen gösteriyoruz, gayret ediyoruz mesajınızı yetiştirebilmek adına. Bu gece de yine dün gece olduğu gibi tüm mesajlarınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. Resul Dalbey'e tek tabancayım şarkısı armağan olsun. Bu şarkıyı bana hep sen söylerdin o zamanlar. Varlığımı kabullenmezdin belki. Ama bugün tek tabancayım deme. Çünkü seni deli gibi seven bir kadın var hala. Adı Karakız. Beni de unutma, ben de varım. Seni o kadar çok özledim ki. Yarın yanındayım. En zor olan seni yine orada bırakıp dönmek. Ama Allah şahidim olsun. Resul, bir gün seni oradan alacağım. Umudumu hiç kaybetmeyeceğim diyerek mesajını sonlandırıyor. Karakız'dan armağan oluyor.

Son saatimizi izleyen dinleyiciler, gece yarısına kadar yayınımız devam ediyor. Çarşamba gecesinde Sami Ev Gayrimenkul sponsorluğunda takımda hizmetinizi Sami Ev Gayrimenkul Tutku FM bünyesinde. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Dinçay. Çarıkçı, yoldaşım, kaderim, umudum, Barbim. Tansun, bugün pas geldi sana, iki mektup gönderdim, eline ulaşmış. Sakın karamsara düşme, seni seviyorum, aklından çıkarma. İkimizin şarkısı bizim için. Çıkmaz bir sokakta parçası armağanım olsun. DÇ TK diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Merhabalar, iyi yayınlar. Samsun Cezaevinde A7 koğuşunda bulunan Aslan Kocam Umutcan Özyan'a seni çok seviyorum, hasret şarkısını armağan ediyorum. Umutcan Özyan'a armağan olsun diyor dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Barış Topalar Esun, Acar Ramazan Aksu, Kemalcan Dindar, Kemal Yıldırım. Kemalcan Yıldırım, Çarşamba'da yatmakta olan Aslan Parçam, Batuhan Pehlivan, Aynı Koğuşta Kaderliği yaptığım Can Parçam, Kaan Düzgün abim, Halil İbrahim Torun, kardeşlerim, Ramazan Öztürk, Emrullah İnci, Akın Aksoy, Onur Payzi, Salih Eroğlu, Ahmet Tekaltun, Efe Kıl, Halik Yılmaz, Musal, Süleymanov, Emirhan Bereket, Fatih Hoşlar'da yatan canlarım, Barış Deniz, Adnan Ado, Doğukan Koçman, Doğukan Kocaman, Hüseyin Kanlı, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Rıdvan Altıntaş, Ahmet Aslanoğlu, Ayhan Sisko, Mustafa Aş, Furkan Keleş, Furkan Bektaş, Şerif Tuğlu, selamlarımı iletirim. Ayrıca bugün doğum günü olan Can Yoldaşı, Mertcan, Akgöz'ün doğum gününü kutlarım. Dostum dostum parçası benden, yoldaşıma armağanımdır diyerek mesajını sonlandırmış Doğukan Demir.

Hasret bazen geceleri uzatıyor, bazen de içimde sessiz bir boşluk bırakıyor. Ama ne zaman seni düşünsem umudum yeniden yeşeriyor. Çünkü biliyorum, gerçek sevgi ne mesafeden korkar ne de zamandan. Ben seni dün nasıl seviyorsam bugün de aynı seviyle bekliyorum. Kavuşacağımız gün bütün bu özlemin en güzel cevabı olacak. Her şeyim İmrah Yalçın'dan Kübra'ya, yar gözlerin ağlar gibi parçasını rica ediyorum diyor. İmrah Yalçın için geliyor.

İyi yayınlar. Resul, insan bazen acıyı anlatacak kelime bulamıyor bana deli gömleğinin. Ne zaman ne de insanlar giydirdi onu bana. Sensizliğin giydirdi, yokluğun ahtamın sustuğu, yüreğimin konuştuğu en ağır imtihan oldu. Bu gece deli gömleği Samsun T-Tip'inde Resul Dal Bey'e gelsin. Belki bir şarkı kavuşana kadar birbirimize emanet olur. Seni özleyen kara kızdan armağan olur.

şu anda hareketli şarkı yayınlayamıyoruz sevgili dinleyiciler. Bazı mesajlar bu yönde geldi. Formatın dışına fazla çıkartmayın bizi. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM Köylü'den Arda Rengi'ne. Evladım sabır en karanlık günlerin en büyük gücüdür. Bugün demir kapılar ardında olsan da hiçbir gece sonsuza kadar sürmez umudunu kaybetme. Seni bekleyen, seni seven bir ailem var. Unutma iyi yayınlar. Köylü'den Arda Rengi'ne armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A22 Koğuş'undan Nevzat Başvut Başlar İster'in Paricam Peköz'ler. Dinçer Çarışçı Harun Mutlu bir abilerim. Kardeşlerim Bekir'i Gök, Berk, Aydın. Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Adem Çan, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk İşler'e armağan ediyorum. Nevzat Başkurt'tan diyor.

0: programı devam ediyor.
1: Evet, son yarım saatimizi izleyen dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında hayırlı yayınlar. TTP C22 koğuşuna yatan Recep Büyükdağ, Erdal Büyükdağ, Berk Ayak, Çetin, Düdü, İdris, Melih, Altay, Hakan Kocaman, Çamber Çatı, Barış Yeşilyor, Samet Tokura, Turan Çam ve ortamına Armağan Olsun Dört Duvar şarkısı Recep Büyükdağ'dan diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı yayınlar canım eşime, Recep Güngör'e armağan olsun. Tüm güzel şarkılar, seni çok seviyoruz canım benim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve sırayı Yiğit Tekin alıyor. Bu can...

Şimdi dört duvara çentikler atarım. Geçenki sevdam, soysuz sevdam. Masmavi yüreği, dudakları ince sevdam. Sol yanımda anam, sağ yanım boş. Şimdilerde yiğide yiğide yoldaş sayarım. Yaşanımları sana miras. Ve sevdalandığım sevdalarım gibi kahpeleri de muhannete sırdaş bırakırım.

İyi yayınlar diliyorum. Bilmediğim ne sevdim, öğrendiğim ne aşık oldum. Yasemin için armağan olsun bu parça diyor. Peki Yasemin Hanım için geliyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Geceye dair şu anda 2-3 mesajımız var. Bekleyen gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Efendim, Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik İnfaz Kurumu B6 koğuşunda bulunan oğlum Mercan Yılmaz'a "Oğlum seni çok seviyorum, dualarım hep seninle, güçlü ol, her zaman yanında olduğumu bil. Diğer yarım şarkısı baban Ersin Yılmaz'dan sana armağan olsun, iyi yayınlar" diyerek mesajını sonlandırmış. Ersin Yılmaz için de geliyor.

Bizleri internet üzerinden 105 frekansından evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde, sesimizin ulaştığı her yerde dinlemekte olan tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz. Sami Gayrimenkul sponsorunda 23.46 saatlerimizi çarşamba gecesinde sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM yayınlar, ben Mehmet Ali Aysuni. Bugün sizlere özgür günlerden yazıyorum diyor. Geçmiş olsun Mehmet Ali Aysuni. Samsun A2 koğuşunda bulunan resim Linçer Çarıkçı abilerim, kardeşlerim Nevzat Baştürk, Ebu Bekir Kol Bekir, Gökberk Aydın, Özcan Karakoş, Berat Kaya, Hakan Yıldırım, Ercan Baştan, Emir Cebi, Mete Kaan Yılmaz, Aziz Çınar'a, Arda Rengin'in ve satırlara sığdıramadığım bütün kardeşlerime, abilerime selam olsun. Bu şarkı size ve kalbinizde sevgisini sığdıramadığınız herkese gelsin, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Silinmeyen hatıralar şarkısı armağan olsun diyor Mehmet Ali Aysuni'den.

Evet, mesajlarıyla ve deneyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın akşam saat 20.00'da aynı frekansla buluşacağız nasip olursa ve geceye dair son bir mesajımıza geçiyoruz. Sen benim en güzel kaderim, en kıymetli emanetimsin. Bu dünyada kalbim kimi seçtiyse ömrüm de onu seçti. Sen benimsin, yüreğimin, dualarımın ve yarınlarımın sahibisin. Gün gelir hasret biter, geriye sadece birbirimize ait olduğumuz o güzel günler kalır. Seni ömrümün son nefesine kadar seveceğim, üzerini ört, kafana hiçbir şey takma. Seni kocaman öpüyorum, Rabbime emanetsin, her şeyim Emrah Yalçın'dan. Yoluna kurban olduğu Kübra'ya en büyük aşkım sensin parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksin.

0: Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Bir daha söyle.
1: Çok seviyorum.
0: Ben de seni sevgilim.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.